0: uçara koyonne, uçara kondenen.
1: Nen uçara mariho?
0: Uçala koni, uçala kukrandu.